şekerim, acım, acım. Bir saçları bizden geçti sevdam, bizden geçti sevdam. Acım, acım. Bir saçları.